0: Apa nih guys?
1: Baru nih bengok.
2: Wah. Be.
1: Enggak ada sih.
2: Ciao.
0: Ini benar, Mai.
1: Mai.
0: Benar ya?
2: Asli enggak?
0: Beneran Mai aja ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke,
2: bener.
1: Mai aja.
0: Ya,
1: di itu. Ya udah, bener lah. Mai aja lah. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,